Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo için, Radyo için
1: ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo için şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo için bir dokunuş uzağınızda.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Hey canım, hey canım.
4: Yok canım.

0: prensini buldum.
1: Kimmiş ulan bu prens? Bu mu prens?
2: Merhaba Şakir abi.
1: Muavin Niyazi.
0: Bakın seni tanıdı.
1: Demek kardeşimle sen ha? Irz düşmanı.
2: Abi bunu nakisane... Abi bunu...
1: Ulan sen benim gibi bir canavarın kardeşine nasıl sulanırsın ulan?
3: Radyo 2.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: yaş ne ya?
1: Vallahi iki gündür başımıza öyle enteresan şeyler geliyor ki ne diyeyim yani, benim başıma gelen herhalde pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Çaycı gel sen anlat gel. Dün bir mevzu yaşadık burada. Ya şimdi anlatayım mı ya bunu? Anlatayım mı Çaycı? Anlatayım ya dur. Şimdi arkadaşlar dün radyoya geldik. Ben kapıda kaldım. Bizim bina asansörlü. Asansörle direkt kanalın içine giriyorsun. Yani televizyon bölümüne, oradan da radyo bölümüne geçiyorsun. Şimdi asansör arıza yaptığı için yangın merdiveninden çıkalım dedik. Yangın merdiveni de kilitliydi. Sonra Çaycı'ya dedim ki, ya dedim sen arka taraftan yangın merdivenine çık. Çıkabildiğin yere kadar çık. Oradan dedim bir camdan içeriye gir. Üst kata çık dedim. Oradan da kapıyı aç bana. Tamam dedi. Şimdi binanın arkasına geçiyor. Tamam binanın arkasına. Ben de ön tarafta bekliyorum ki kapı yansın. Neyse arka tarafa geçiyor. Yangın merdiveninden yukarıya doğru çıkıyor. Biz 5. kat değil mi? 5'e deyim. 5. kattayız. O 3. kattan bir yerden camdan içeriye girmeye çalışıyor. Girerken cam ufak olduğu için cama sıkışıyor değil mi? Sarsın. Sen sevmeyi bilme. Karşı binada gören bir vatandaş da hırsız var diye polisi arıyor. Şimdi polisi arıyor. Şimdi benim olaydan haberim yoktu. Ben arka tarafta bekliyorum. Neyse. Polis geliyor. Bizim Çaycı'yı sıkıştığı camdan çıkartıyor. Harput bir güzel diyar. Ne hoş. Camdan çıkartıyor. Götürüyorlar karakola. Şimdi bu diyor ki, ya diyor ben diyor burada çalışıyorum falan. Sen diyor 3. katta ne işin var? Camda yakaladık seni. Götürüyorlar. Neyse. Sonra bana haber ulaşıyor. Ya bana da şöyle haber ulaşıyor. Ben arka tarafa geçiyorum. Bu adam ne oldu diyorum. Niye açmadı? Arka tarafa geçtim baktım. Orada bir arkadaş, ya dedim buradan bir arkadaş yukarıya çıktı. Ne oldu? Ya dedi abi onu polisler götürdü.

0: gideyim şey o zaman karakola gideyim de anlatayım mevzuyu. Gittim karakola işte basın kartımı gösterdim. Ben burada çalışıyorum dedim. Bu bizim çaycımız. Sonra tabii indim nezarete baktım orada. Süt dökmüş kedi gibi oturuyor. Neyse çıkardık sonra. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gözümden yaş geldi ya. Ya camda sıkışmasına mı gülersin? Karakola götürülmesine mi gülersin? Yani.
1: Güneş batsın.
0: Neyse.
1: Batsın, yıldızlar bizi
0: benim için güzel bir gündü. Çaycı senin için kötüydü herhalde değil mi? Canım benim. Os üzülme. Olacağı varmış bak yani. Ya ben gelmeseydim.
2: Akşam kadar kalacak orada.
0: Neyse bugün de aynı sıkıntıyı yaşadık. Ama bugün farklı bir yöntemle girdik değil mi? Daha bir daha tövbe deme girmezsin arka taraftan. Canım benim ya. Neyse. Atlattık efendim. Güzel atlattık. Diyar,
1: ne hoş atlattık. Gezmesi,
0: evet.
1: Bir güzel diyar,
0: ya çok enteresan yani hoş, binayı öyle bir yapmışlar ki abi ya. Binanın asansörü direkt bizim kanalın içine giriyor. Ya yan tarafta bir merdiven daha var orası kilitli yani oradan da çıkamıyor. Çok enteresan.
1: Sen sevme.
0: Aslında bugün de aynı sorunu yaşadık ama neyse bir şekilde çıktık. Kuzi yok bak sana video atayım sana da gör. Ölürsün gülmekten.

0: Hoş geldin. Gezme. Sen yoktun, neler oldu neler? Batsın, günaydın, hayırlı yayınlar. Tüm dinleyicilerimize hayırlı işler ve sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Murat'cığım sen nerelerdesin? Gerçi ben de yoktum, ben de Tokat'taydım diyor. Bensiz gittin abi. Hey, öyle olsun. Vallahi abi senin mesajını gördüm, keyfim yerine geldi ha. Sağ olasın. Şimdi bugün yine 10'a kadar birlikteyiz. Benim anlatmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bunu muhakkak anlatmam gerekiyor abi. Yani anlatmazsam içimi yer. Şimdi biliyorsunuz benim bir meşhur bir eniştem var. Hani kendisini hiç sevmem, böyle çocuğunu hiç sevmem yani. Geçen gün yanına gittim.
1: Deli mi? Deli mi?
0: Enişte. Ya vallahi sevmiyorum. Çaycı öyle deme. Yani sevmiyorum. Sevmek de istemiyorum. Hele geçen gün gittim, daha da nefret ettim kendisine. Edebilir ya, edebilir. O eniştem de olsa nefret etme hakkım var değil mi yani? Yani sevmeyebilirim ama saygı duymam gerekiyor. Ayrı mevzu. Tabii. Saygı duyuyorum eniştem olduğu için ama kendisinden nefret ediyorum. Yani bunu yüzüne de söylüyorum.
1: Deli mi? Deli mi?
0: Vallahi bak yemin ediyorum. Neyse, ablam bir mevzusunu anlattı. Sakın dedi, eniştem sakın dedi anlatmayın ama anlatacağım abi. Ya ben de diyorum ki bunun çocuğu, hani bana diyorlar ya çocuğu hani yiyen dayıya çeker mi? Öyle bir şey yok. Direkt babasına çekmiş abi. Ya eniştem 2 senedir ablamın aldığı bir çiçek var. 2 senedir 2 günde bir onu suluyormuş efendim. 2 günde bir. Buraya kadar normal değil mi her şey? Evet, normal. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu suladığı çiçek plastikmiş efendim. Yani 2 senedir ablamın aldığı böyle gerçeğe de benziyor ama plastik bir çiçek var. Adam onu suluyormuş ya. En sonunda ablam dayanamamış. Demiş ki ya demiş sen ne yapıyorsun? Çiçeğiz ulan demiş, o plastik. Ulan bunu da duydum ya. Önlem kapıyor.
1: Deli mi? Deli mi?

0: Baba dondum, tak bizim şu nişanı Allah aşkına.
1: Bu iş olmayacak onbaşı.
0: Niye baba?
1: Bana baba deme lan.
0: Baba, yüzükleri bile getirdim. 18 ayar namussuzu.
1: Ne yapayım? Kızım amiri isterim diye tutturdu.
0: Ne?
1: Öyle, zabıtaya veriyoruz kızı. Kusura bakma.
0: Ben ne olacağım?
1: Bağırma lan kapının önünde.
0: Ben nişanlımı isterim. Nişanlımı isterim. Bırakın ben.
1: Doğru konuş lan, ağzını bozma. Basket içinde kırmayayım bacağına.
0: Demek öyle. Şekerimle çiçeğimi geri verin.
1: Git getir lan.
2: Bana bak, dayılık etmeye kalkma, yakarım.

Kim aradı? Söyle söyle, kim aradı? Bir dinleyicimiz aramış da. Ne anlamadım ki. Ne oğlum, düzgün söylesene. 45-11 telefonun sonu. Ne demiş? Ne demiş? Ya, ablanın gözü bağlı mıymış eniştenle evlenirken? Yahu dışarıdan beyni görünmüyor ki. Dışarıdan beyni görünseydi herhalde evlenmezdi ya.

onun yüzünden var ya eniştelere ölüm diyorum ya birazdan. Adını duyunca daha bu iyi günlere. Sürekli onunla uğraşıyor.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060.

0: Biraz dedikodu yaptık. Biraz.
1: Efendim mesajlar da geliyor. Birazdan mesajlarınızı da değerlendireceğim. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız.

0: Valla ne sesini duyunca keyfim yerine geliyor ya.
1: Valla.
0: Ya bana ille bir teklifte bulundu. İlle diyor Kanal D'de program yap. Gerekirse diyor Kanal D'yi satın alayım.

Bak şimdi mesajlara bakalım şimdi. Bir dakika dur. Dur onu söyleyeceğim, bir saniye panik yapma dur. Sivas türküsü istiyorum Yaşar. Katet. Herhalde doğru okuyoruz değil mi? Günaydın, hayırlı sabahlar, İzmir'den selamlar. Yeşermeyecek çiçeğe su dökmek zeka işidir ablacığım diyor. İyi de zeka yok ki onda yani. Günaydın Murat'cığım demiş. Sevgili Selami, Selami amca. Günaydın, sana da günaydın. Hadi bir bakalım. Ben Bafralı Selami. Otobüs şoförüyüm. Sizleri seviyorum ve severek dinliyorum. Santrali arayan bendim demiş. Ablan enişteni alırken gözleri bağlı mıydı diye sordum demiş. Santraldeki arkadaşıma da selamlar. Benim neler çektiğimi kim bilir isimli şarkıyı çalarsan sevinirim diyor. Vallahi benim de aslında çalmaya niyetim vardı. Benim de neler çektiğimi kimse bilmiyor ama. Şimdi. Ya az önce de dediğim gibi. Ablamın gözleri bağlı değildi ama. Yani beyin de dışarıdan görünmüyor biliyorsun. Yani yaşadıkça anlıyorsun. Ben o kadar da uyarmıştım. Biliyorsunuz yani. Söylüyorum sürekli. Evlenme evlenme diye. Evlendi de niye çocuk yaptı? Çocuk da babasına çekmiş yani. Efendim vücudumuzdaki tüm organlar satılırsa 42,5 milyon lira ediyormuş. Vücudumuzdaki tüm organlar 42,5 milyon. Vallahi varlık içinde yokluk çekiyoruz. Tabii. Beyin de dahil oğlum. Beyin olmaz olur mu? Hepsi, bütün organlar. Ha, enişte mi ki sayılmıyor yani. Olmadığı için. Lan oğlum. Adam bak bir şey söyleyeyim sana. İnanmayacaksın belki ama beyin tomografisi çektirdi eniştem. 3 kere bulamadılar.

Yok yok, sayılmıyor sayılmıyor. Eniştenle yeğenin beyni sayılma. Yok yok, sayılmıyor kesinlikle. Onların üste para vermesi gerekiyor yani.

0: dedim.
1: Ablama dedim ki, ya abla dedim, Allah'ı seviyorum, bir otur 2 dakika. Oturttum. Dedim abla dedim. Bu enişte mi dedim? Yani sana kim tavsiye etti? Kim tanıştırdı? Yani neden bu adamla evlendin? Yani hani böyle biri tanıştırır ya işte, evlenmek isteyen iki kişi dedim. Seni dedim kim tanıştırdı bu adamla? Ablam ne dedi biliyor musun? Bak zekaya bak ya. Aynı bana çekmiş ya. Ne bileyim dedi. Ne bileyim Murat'ım dedi. Benim düşmanım o kadar çok ki dedi.

Geçen gün, ya iki gün önce dedim erişte, benim biraz paraya ihtiyacım var, param kalmadı. Adam bana yok dedi ya. Vallahi yok dedi. Ben sana 10 kere verdim ya. Bak. Tabii köprüyü geçince öyle oluyor. Efendim 08.05 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla. Ekin.

kavga ediyoruz bir an. ya Erişe, sen arabayı park edip de iki gün sonra araban olduğunu fark eden bir adam değil misin yani? Yalan mı? Yalan mı abi, sen araba aldın, iş yerine gittin. Akşamleyin yürüyerek eve gelmiş bir adamsın ya. Ablam sorduğunda niye geç geldin? Demiş otobüs çok kalabalıktı bilemez. Ya demiş sen araba aldın ya. Aa demiş ben araba almıştım, doğru, ben unuttum onu ya. Deyip arabayı nereye park ettiğini unutup da iki gün boyunca arabanı aramadık mı senin? Garip kaldım arada. Yok tabii ya. Bende beyin mi var ya? Seni var ya.

Nereden aldın bu resmi? Ay ne iğrenç bir şey oluyor ya. O ne gırtlaklı bir şey var galiba değil mi orada? Nereden aldın onu resmiden? Oğlum böyle... Bu resimlere nasıl bakıyorsun sen?

tütün paketlerin üzerinde böyle resimler oluyor ya, kötü resimler yani. Yani tütün içmemek için işte içerseniz böyle olursunuz gibi. Evet. O resimlerden bir tanesini alıp getirmiş. Önüme koydu. İğrenç. O, boğazında ne var onun ya? Ah. O resimleri yani o tütünü içmeyin diye koyuyorlar. Bak içersen böyle olur. Yok, gırtlağın böyle olur. İşte ayağın öyle olur. Etkili mi sence? Etkili oluyor. Aslında yanlış yapıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tütün paketlerin üzerine benim kuzenim var. Hasan. Onun resmini koysalar. Altına da yazsalar. Eğer bunu içersen. Ha, çocuğum buna benzer diye yazı ekleseler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kimse içmez daha. Ha, ciddi diyorum. Benim kuzenimin fotoğrafını koysalar abi. Bile ondan soğur yani. Hiç... Allah korusun da ben bunu içersem çocuğum buna benzer. Ay. Evlat olsa sevilmez oğlum. Efendim Asımoğulları koyuyor. Asımoğulları koyucuların katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Ya görmedi deme benim kuzenimi. Görmedin. İyi şanslısın yani. Bu ne diyor? Burada tabii Antalya konusunu anlatacak. He Antalya he. Dur, bak unuttum onu ya. Ya şimdi adamın bir tanesi uçağa herhalde yeni biniyor. Neyse havalimanındayız. Biliyorsunuz havalimanına yani uçağa gitmek için bir otobüse bindiriyorlar sizi. Şimdi kapılar açıldı geç. Otobüse biniyoruz. Adam böyle yaptı bana.
1: Deli mi?
0: Ya dedi ben uçak bileti almıştım. Dedim abi sen yanlış yere geldin dedim. Bu otobüs dedim. Otobüsle gidiyoruz biz. Adam bir panik dedi bir panik dedi. İnandı ya. Ya dedi nasıl otobüse gidiyoruz? Dedim abi dedi haberi yok mu senin dedim. Yok dedi. Ya uçak arıza yapmış dedim. Bizi otobüsle götürecekler dedim. Hani ayakta gideceğiz yani. Adam inandı biliyor musun? Olur mu öyle şey dedi ya. Ben uçak parası vermişim. Niye otobüsle ayakta gidiyoruz? Baktım adam gerilmeye başladı. Olay çıkaracak. Dedim abi dur dedim şaka yaptım ya dedim. Nasıl yani dedim. Ya dedim bu otobüsler dedim bizi uçağa kadar götürüyor. Yani buradan bineceğiz dedim. İleride uçağa binmek için yani yürüyerek gidemeyeceğimize göre otobüse götürüyorlar dedim uçağa kadar. He falan yap.

Dedi vallahi yok ben dedi. Ne olacak? E dedim o zaman seni otobüsten atarlar dedim. Yani bedavaya binelim mi otobüse? Dedim uçak bileti almışsın otobüse. Bak bir basman gerekiyor dedim. Neyse ben seni yere basarım dedim. Bana dedi ki kaç para vermem gerekiyor? Dedim tamam benden olsun. Sonra dönmüş bana diyor ki ya diyor herkes biliyor kimse basmıyor abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya öldüm gülmekten ya yemin ediyorum ya. Tamam şaka yaptım ne yapayım ya. Yoksa vakit geçer mi yani? Şaka yaptık adama ne olmuş? Ama adamın yüzünü görecektiniz abi. Dedim bir otobüse niye biniyoruz diyor ya. Dedim abi dedim uçak arıza yapmış otobüse gideceğiz dedim. Olur mu öyle şey dedi ben dedim uçak parası vermişim. Sana bir şey biraz daha üstleneseydim olay çıkacak. Ne yapalım? Yoksa vakit geçer mi abi? Geçmez. Gönder bakayım ne doğum günü mü var? Ver bakayım ver. Kim?

0: Lay lay lay kibari. Doğum günün. Mesmeri.
1: Peki. Doğduğum gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın harman tutuştu. Askere gittin muharebe çıktı. Köye döndün sel bastı ekine kıran girdi.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

efendim 08:26 yaptık saatlerimizde. Ya. Bu ne? Oo, haber mi getirdin bana? Ver bakayım. Bu haberi biliyorum ben ya, eski haber bu. 15 sene önce vefat eden adama 21 bin TL'lik elektrik faturası gelmiş. Adam herhalde ışıklar içinde uyuyormuş yani. Ya burası Türkiye abi. Ölüye de diriye de faturayı her türlü. Artık böyle elektrikli sandalye falan yok biliyorsun. Eskiden bir elektrikli sandalye vardı biliyorsun değil mi? Şimdi direkt faturayı veriyorlar eline, zaten elektrikli sandalyeye oturmuş gibi oluyorsun yani. Abi kesin. Benim evimin elektriği 4 gündür kesik. Ha. Bir şey olmaz, ne olacak arasında? Karanlıkta otururuz, bir şey olmaz. Bu ışığında izliyorum televizyonu. 25 yıl evli kalan kadın emekli olacakmış. Sen bu haberleri nereden aldın? Lan eski haber oğlum ya. Abi. Daha. Ama gerçek bir haber. Yani 25 yıl evli kalan kadın emekli olacakmış efendim direkt. Burada sanki böyle erkekleri biraz şey yapıyorlar ya değil mi? Yani erkek de evli 25 yılda, erkek de kadının çilesini çekiyor yani. O zaman 25 yıl evli kalan kadın emekli olacaksa 25 yıl evli kalan erkeğe de gazi maaşı bağlansın abi.

Malatya'ya gidiyoruz. Sevgili Aziz'den. Babası Cumali'ye armağan oluyormuş. Bir de bana armağan etmişler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benden de bütün Malatyalı hemşerilerimize gelsin. 08-29. Yağmur mu yağıyor? İstanbul'da 2 gün 3 gün yağmur var. Haberiniz olsun efendim.

bu şarkıdan sonra ikimizin uzun yol şarkısı gelecek. Radyonun sesini aç. Takipte kal, geliyor.

Rıdvan Balta. Abi erken evlenen erkeğe de devlet araba ev veriyormuş. Balta sen bu mevzulara girme. Öyle bir şey yok. Evlenenlere araba ev veriyor. Ya.

Kim bu? İsmini göremedim. Bir saniye dur. İsmi nerede yazıyor? Ha, şurada. Yakup. Bulunduğum mevkide yağmur yağıyor. En sevdiğim ses yağmur sesi demiş. Vay be. En sevdiğim ses yağmur sesi. Çaycı, senin en sevdiğin ses nedir? Kesin hanımın sesi diyecek değil mi? Korku da diyelim. Yani yağmur sesi derken herhalde su sesinden bahsediyor. Yani su sesi insanı dinlendiriyor. Bana sor. Benim en sevdiğim ses hangisi biliyor musun? Bildirim sesi. Bankadan mesaj geliyor ya, hesabınıza para geldi diye. En sevdiğim ses o ses. Valla. O ses geliyor ya böyle, havalar uçuyorum. Hadi canım. Valla unuttuk o sesleri çaycı, yemin ediyorum ya. Efendim. 0839 yaptık. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Bu güzel eseri de Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan Aslan. Elvan abi. Bizim uzun yol şarkımız biliyor musun? Oğlum Edirne'ye 12 dakikada gidiyoruz oğlum.

0: Ben de olmuyor arkadaşlar. Bazen insanın hevesi yorulur. Bazen umudu yorulur. Bazen sabrı yorulur.
1: Evet valla ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Ya. Yaşadığımız hayat bazen bizi yorar. Bence en huzurlu insanlar Norveç'teymiş, biliyor musun? Norveç. Ya Norveç'te hayat güzelmiş abi. Oraya mı gitsek? Ne yapsak ya? Şu var ya, bizim şu an, bu yaşadığımız hayatı var ya. Norveç'te bir ineğe yaşansak ikinci gün süt vermeyi bırakır. Sütüne başla bak. Dediğim gibi hani yorgunluk böyle sadece bedende olmuyor. Yani insanın böyle hevesi yoruluyor, ruhu yoruluyor, bedeni yoruluyor, sabrı yoruluyor.

var. Enişteme bak ya. Enişteme bak ya. Ya çok terbiyesiz bir adamsın, yemin ediyorum ya. Az önce dedim ya, en sevdiğim ses böyle bankadan bildirim geliyor ya, işte hesabınıza para geldi diye. Bana az önce o ses geldi, ben de sevindim. Dedim aha, dedim ağam attı. Enişte batmış. 5 lira atmış ya lan. Şimdi bir şey derdim yayında bu 5 lira için ama neyse, sağlık olsun. Geri niye atayım oğlum, zaten

0: Selim Murat, selamun aleyküm. Kızımla sabah yağmur yükselenden servise çıktık. Kızıma bir türkü armağan et. Deli.
1: Oo dede. Dede sen yaşıyorsun ya. Oo, çok sevindim ya.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyoruz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Selamun abi. Selamun aleyküm. Seninle çoktandır görüşmüyor. Sen yaşıyor musun ya? Kızımla servis çekiyoruz artık. Okula başladık. Kızıma bir şarkı armağan et Yağmur'a.
1: Vay. Vay Sadık baba. Servise başladık. Kızını da çalıştırıyorsun he. Güzel. Allah kaza bela vermesin. Ne oldu çaycı? Niye alıyorsun oğlum sen? Gel buraya gel. Gel niye alıyorsun? Ne oldu yenge fırça mı attı? Efendim Ordu'da bir genç sosyal medyadan tanıştığı kızı canlı görünce bayılmış. Öyle. O sosyal medya öyle. Fitre yapıyorlar ya. Bakıyorsun resimlerde Adriana Lima gibi yanına gidiyorsun Kibariye gibi çıkıyor.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

Efendim 09.06 yaptık saatleri bizi. Bu arada Murat Sürmeli kimle? Bahtiyar Bey'le uzun bir yola çıkıyoruz demiş. Ankara'ya doğru şehir halindeler. Bu güzel eseri onlara da armağan edelim. Yüksel Baba'ya armağan edelim. Kızı Yağmur'a armağan edelim. Az sonra buradayım. Rezil.

0: 1992'den bugüne
1: Asmolları
0: Kuyumculuk.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86

0: İstanbul'da her bölgede olmasa da lokal olarak bazı bölgelerde şiddetli yağış var. Yaklaşık 2 gün ya da 3 gün İstanbul'da etkisini gösterecek. Ona göre dikkatli olun efendim.
1: Şimdi
0: bu arada seyir halinde bize kulak veren sevgili Şükrü eniştemiz var. Yalçınlar Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü eniştemize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, yok Çaycı, benim şimdi Elvan ağamın eniştesi oluyor. O benim de eniştem sayılır. Anladın? Buna bak ya, sen diyor öyle bir eniştem var. Ya Elvan ağamızın eniştesi. Bu güzel eseri Şükrü eniştemize ve Yalçınlar Kuyumculuk çalışanlarına, müşterilerine armağan edelim. Elvan ağamızdan sizlere

18 yaptık saatlerimizi. Vay be. Hediye mi geldi? Güzel. İyi günlerde kullan. Bu arada benim de doğum günüm yaklaşıyor. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi ya doğum günümde hani böyle filmlerde oluyor ya bazen. Bir şey olmadı biliyor musun? Mesela doğum günümde ya bu çok pahalı bir hediye, ben bunu kabul edemem dediğim bir hediye alamadım ya. Sen aldın mı Çaycı? Hani böyle filmlerde oluyor ya, çok zengin biri bir hediye veriyor mesela. Ya bu çok pahalı, ben bunu kabul edemem. Öyle bir hediye aldın mı? Almadın değil mi? Evet, çevremiz çok fakir demek oğlum. Vallahi öyle. Ben şanssız bir adamım ya. Vallahi para benim köpeğim olsa belediye gelir köpeği zehirler yani. Öyle. Bazen filmlerde görüyorum ya böyle işte zengin fabrikatör çağırıyor çocuğu. Diyor ki kızımı bırakman için ne kadar istiyorsun? Çocuk diyor ki ben diyor benim aşkım parayla satılık değil. Adam çıkarıyor işte 5 milyonluk çek veriyor. Kabul et, orada içim gidiyor. Lan ne yapar çaycı, kabul eder misin? Edersin tabii değil mi? Peki. Peki. Şükrü eniştemizi armağan ettik. Yalçınlar Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı, selam olsun efendim. Hayırlı yolculuklar, Allah kaza bela vermesin. Efendim Göktuğ Bey İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu güzel eserde kulağa, kimleri kulağa biz diye sonlara armağan edelim.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Efendim 09.34 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin. Yağmur yağıyor değil mi? Ya 2 gün 3 gün hava böyle olacak. Sıkı giyin sen de, tamam mı? Üşütme. Evet, nerede kaldık? Göktuğbe İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler, bu fırsatı kaçırmayın. Anahtar teslim, müstakil ve müstakil ev yapımı ve komple konut tadilatında yeni bir dönem başlattı. Uygun bir fiyatla Göktuğbe İnşaat. Çelik veya betonerme yapılar, bina iç ve dış dekorasyonu, tadilat, tamirat işleri, havuz, çardak, aklınıza ne geliyorsa hepsi Göktuğbe İnşaat'ta. Kaliteli malzeme, uygun fiyat, doğru proje. Göktuğbe İnşaat'ı aramadan sakın evinizi yenilemeyin ya da ev yaptırmaya kalkmayın. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Dediğimiz gibi ev yaptırmak isteyenler ya da evine tadilat yaptırmak isteyenler ya da evime şöyle bir havuz yaptırayım, bir çardak yaptırayım, İç ve dış dekorasyon, hepsi Göktuğbe İnşaat'ta. Kaliteli malzeme, uygun fiyat. 0536 409 67 86.

0: Emine. Emine kız.
1: Osman.
0: Sana mani söyleyeyim mi Emine?
1: Söyle Osman.
0: Ayna koydum çayıra, şavkı düştü bayıra. Beni senden, seni benden, belki ölüm ayıra.
1: Elinde kara kazma, beni görünce azma. Benden sana fayda yok, nafile mani yazma.
0: Bahçelerde pırasa, yaprağına kar yağsa, Emine ah kocasız kalsa, önümde diz çöküp yalvarsa.
1: Kim, ben mi? Ölürüm de gene yalvarmam.
0: Almayı ata ata, cilveyi sata sata, kurudum kibrit oldum, kız yalnız yata yata.
1: Nane serdim bayıra, yaprakları çayıra, bizi kimse ayıramaz, belki ölüm ayıra.
0: Emine beni seviyorsun değil mi?
2: Gebertin çoğum seni, ahlaksız, namusuz herif. Ulan gene bir kızımın peşindesin, laftan anlamaz mısın sen?
3: Polis emmi.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060

0: Telefondan gelen abuk subuk sesler. Ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni?
1: Yok, tanımıyorum.
0: Komşu sayılırız şurada be. İlk defa eve bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer. Gidiyoruz.
2: Beyefendi, bakın bak, öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum.
0: Git, kendi yaşantına bak sen.
2: Bakmazsam ne olacak?
0: Lütfen.
2: Ya soruyorum abi, bakmazsam ne olacak?
3: Bahadır diye. Lütfen. Bak, yanında ben varayım.
2: Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur?
4: Muzaffer diye kadın ismi mi olur ya?

katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Göktuğ İnşaat'ın numarasını bir kez daha vermek istiyorum. Eğer ev yaptırmak istiyorsanız ya da evinizi yenilemek istiyorsanız, kaliteli malzeme uygun fiyatla sizlere hizmet veriyor Göktuğ İnşaat. 0536 409 6786, 0536 409 6786'dan detaylı bilgi alabilirsiniz. Dekorasyon, tamirat, tadilat işleri itinayla yapılıyor ve çok uygun fiyata. Numarayı son kez veriyorum: 0536 409 6786. Efendim, yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

0: Radyo Ekim.
1: Amanin tiri dine tiri dine bandım. Bedavam sandım, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en keyifli türküler.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

içimde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni durmaz dilim, benim ay kızım sultan.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo İçin. Radyo İçin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo İçin'de dinleyebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyoruz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulan

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo için. Radyo için.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı limon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

0: Radyo Ekim.
1: Amanin inan. Diri dine bam. Bedava mı sandın, para verip aldım. Diri dine bam.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parselleri.

0: limitlerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
2: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
0: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Ben geldim. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi, Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Günün ortasından yayına başladık efendim. Saat 20'ye kadar beraberliğimiz olacak. Güzellikleri paylaşacağız. Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşacak. Sizlerin tabii ki istekleri, mesajları, onlar bizim için kıymetli. Onlara da hemen hemen yer vermeye de gayret ediyoruz. Mesajlarınızı Instagram, Radyo Ekin, Serkan Lama official sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60'dan da mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Tam 40 yıldır sizlerle Türkiye'nin en büyük kokoreç üreticilerinden bir tanesi Gala Kokoreç. 70. şubesi açıldı ve güzellikleri de, indirimleri de, fiyatlarla da, kalitemizle de kokoreç severleri ziyadesiyle memnun etmeye de çalışıyoruz. Peki efendim, birazdan da bahsedeceğim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Hazırsanız bizler hazırız. Kemerler takılı, gözünüz işte, gözünüz yolda, kulağınız Radyo Ekin'de efendim. Türkülerin kardeşi geldi. Hadi bakalım, rastgele.

0: Efendim 15 itibariyle başladık ve beraberliğimiz Gala Kokoreç katkılarıyla başladı efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 40 yıldır hizmetinizde olan Gala Kokoreç 70. şubesini sizlerin hizmetine otoban üzerinde, yani otoban derken Mahmut Bey güşelerinden Tem yolu üzerinden. Anadolu yakasına geçerken Avrupa konutlarını geçince Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçiyorsunuz. Yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonlarından bir tanesi Opet'in içerisinde. Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtı ve tabii ki 70. şubemize özel, 40. yılımıza özel de 70. şubemize güzel bir kampanya yaptık. Şu anda yolunuz o güzergah üzerinden, Mahmut Bey güşelerinden Kanal D, geçtiğiniz Avrupa konutları, Gazi Osman Paşa Sapa, Opet'i gördün, gir. Hem dinlen hem de nefis bir kokoreç. Kızarmış ekmeğin içerisinde. İster İzmir usulü, isterseniz inci kıyım, isterseniz sebzeli kapyalı ve domatesli, bul kekikli, pul biberli ve kimyonlu. 50 TL indiriminizde almadan geçmeyin. Radyo ekinden geliyorum dediğinizde 50 TL'de indiriminiz var, bilginiz olsun. 70. şubemize özel. Fabrikadan halka Türkiye'nin hemen hemen her yerine yaklaşık 2000-3000 noktaya da kokoreçimizi gönderiyoruz. 70 şubemizin dışında da tedarikçi olarak da Türkiye'nin her yerine kokoreçlerimizi belli firmalara gönderiyoruz. Fabrikadan halka da, tüketiciye de çok uygun fiyatlarda şu anda Gala'ya geldiğinizde. Neden çok Gala'yı çok seviyorsunuz? Bir kere çok lezzetli ve çok uygun fiyat. Bir de bunun yanında uygun olurken de 50 TL'de indirim. Yani çok ciddi bir indirimle 70. şubemize özel, sadece ve sadece Tem Cadde AVM 70. şubemize geçerli, bilginiz olsun. Sektörün lideri Gala Kokoreç 40. yılında seyyar bir araçla başladı ve bugüne kadar geldiğinde istihdam yaratmış, fabrikasında, şubelerinde, tedarikçilerinde 1000'e yakın çalışanıyla Gala Kokoreç Türkiye'nin önemli markalarından bir tanesi. O yüzden temiz, hijyen, müşterinin et işi, vicdan işi, müşteri hassasiyetini çok iyi biliyor. Temizlikten hiç vazgeçmiyoruz. Hijyen en önde geliyor. Zaten fabrikaya gittiğinizde, mutlaka fabrikaya gidenler de dinliyordur, biliyordur. Zaten içeriye almıyorlar. Yani çalışanın dışında almıyorlar. Ama dışarıdan baktığınızda zaten ne kadar temiz olduğunu, ne kadar hijyen olduğunu söyleyebilirim. 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Yolunuz şu anda Anadolu yakasına veya Kemerburgaz, Göktürk, oradan Trakya, nereye gidiyorsanız, Kuzey Marmara bağlanacaksanız hem Opet'e girin, bir nefes alın, hem de Gala Kokoreç'ten kokoreç keyfinizi yaşayın. Mis gibi duman üzerinde 50 TL'de indiriminizi alın.

Efendim İstanbul'da hava serin. İstanbul'da hava bugün hissettiğiniz hava sıcaklığında olacak. Yarın Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığı 22 santigrat ölçülüyor ve İstanbul'da çıtır da olsa bir yağmur gözüküyor. Cuma günü hava sıcaklığı yine 23-24 derece. Yine İstanbul'da çıtır bir yağmur gözüküyor. Yani hava gri olacak, bilginiz olsun. Cumartesi pazar günü hava açık. 26 santigrat. Pazartesi günü haftaya güneşi başlayacağız. 27 santigrat, ama salı günü İstanbul'da yine salı, çarşamba, perşembe 20 dereceye kadar, hatta 19 dereceye kadar düşecek hava sıcaklığı önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe. Cumartesi günü kadar da hava böyle, bilginiz olsun. Artık gençliğinize güvenmeyin. Biraz sıkı giyinin. Üzerinizden ince montunuzu eksik etmeyin. Şemsiyeniz aracınızda yanınızda olsun. Efendim mesajları birazdan okuyacağız. Biriktirelim. Mesajları birazdan okuyacağız. Instagram Radyo Ekin. Buradan ulaşıyorsunuz bana. WhatsApp üzerinden 541 484 60 60.

motorine bu gece zam gelirse, ki gelecek gibi duruyor, 100 TL'yi geçecek maalesef ve maalesef. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zam, bir yenisi bu gece ekleniyor. 4.62 zam geliyor. Bu zamla beraber motorin 100 TL sınırını aşacak. Bilginiz olsun. Amerika ile İran arasındaki bitmeyen enteresan savaş piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ateşkesin bir türlü sağlanamaması, Amerikan başkanının tehditvari açıklamaları ve akaryakıt fiyatlarını şu anda vurmuş durumda. Ve motoruna bir zam daha gelecek. 100 TL sınırını aşacak. Bilginiz olsun. Ona göre aldığınız kadarını alın diyoruz ama alsak ne alın? Ne yapacağız? Bir kamyon mu alacağız? Alacağımız belli. Yani buna acil el atılması lazım. Yoksa bu akaryakıt fiyatları her şeyi, enflasyon zaten bu anlamda düşmez bir türlü. Yani akaryakıtın önüne geçilemiyor. Bakalım ne olacak. Efendim mesajları okuyacağız. Instagram. Radyo Ekin 541 484 60 60.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklamları dinlediniz.

Seven beraberliğimiz başladı ve devam ediyor. Gala Kokoreç katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajlara bakalım kimler dinlemede. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Selam kral sizden, Mustafa Küçük'ten bir türkü istiyorum. Size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılıçcansın abim demiş. Peki Mustafa Küçük çalacağız. Evet, Gülçin Akteşekir diyorum. Gülçin selamlar olsun. Hava Altun kesinlikle demiş. Evet Serkan kardeşim. Hava Altun selamlar olsun. Serkan Bey yazamasak da dinliyoruz, seviliyorsunuz demiş. Kayseri'den Mesut Can Polat. Eyvallah Can Polat. Yıldız Sabri Ömer Tekstil'den selamları, yayınlar kral. Sıradaki eser Motorcu Kızlara gelsin demişsin. Taner Yener göndermiş mesajını. İyi yayınlar Kerim Yağcı'dan, Yaramsızlar çalar mısın? Burak Yaralı göndermiş mesajını. Selim Sarıdoğan, Viyan Çocuk Giyim dinlemede. Selim abime selamlar olsun. Hacı Selim. Adil Sarıdoğan, kardeşim benim. Ama Sarıdoğanların içerisinde en kurnaz adamı söyleyeyim. Tekin. Tekin yani. İmprez Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi dinlemeye devam demiş. Tüm tekstil camiasına kolaylıklar diliyorum. Gülay Mendi, Gülay Alıcım selamlar. Poyraz Moda Dikim Evi, Kasım Poyraz. Gümbür gümbür dinlemeye devam.

0: Tabii böyle kampanyalar özellikle dinleyenlerimizin de hem keyif katıyor hem de bütçesine güzel bir katkı da sunuyor. Kokoreç sevenler için söylüyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İlk saatimizi noktalamadan önce yeni açılan şubemiz 70. şubemiz Gala Kokoreç. Gazi Osman Paşa Opet Tem yolu üzerinde açılan, Avrupa konutlarını geçin, Gazi Osman Paşa sapağını geçin, yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde Tem Cadde AVM'de 70. şubemizi Gala Kokoreç açtı. 40 yıldır sizinle. İmalattan halka fiyatlarımız zaten uygun ama uygunken 40. yılımız özel 70. şubemizde 50 TL indiriminiz var. İzmir usulü ince kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz kapyalı domatesli, içerisinde ekmeği kızarmış, üzerine kekiğini, kimyonunu, pul biberini, yanında buz gibi şişe ayranı. 50 TL indiriminiz var. Çekirdek bir aile gittiniz, ikişer tane yediniz. 400 TL indirim var baba, kötü mü yani? Güzel bir indirim yani. 40. yılımıza özel kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle Gala Kokoreç. Zaten porsiyonlar, yarımlar bol. Bir de içerisinde 50 TL indiriminiz var. Yolunuz eğer şu anda Mahmut Bey gişelerinden Anadolu yakasına, Kemerburgaz'dan Trakya'ya nereye gidiyorsanız, hemen Opet'i gördünüz, Avrupa konutları Gazipon Paşa sapağını geçtiniz, hemen Opet'in içerisine gir, bir nefes al. Tem Cadde AVM'nin önüne aracını park et, Gala Kokoreç'e gir, sıcak midyelerini ye, ardından da kokorecini ye, 50 TL indirimini al. Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli efendim. 70. şubemiz hayırlı olsun. 40. yılımızda Gazi Osman Paşa yeni açılan Tem üzerinde Opet, Tem Cadde AVM içerisinde yeni şubemiz, hepimiz hayırlı olsun. Kokoreç sevenler zaten nerede nasıl en iyi kokoreci yiyorlar onlar biliyorlar. Zaten Gala Kokoreç'lere gittiğinizde kalabalıktan anlıyorsunuz. 50 TL indirimi unutmayın 70. şubemizde. Afiyet olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun. Serkan kardeşin Türkülerin Kardeşi yayında. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Günün ortasından Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkan Dama yayında ve ikinci saatimizdeyiz. Ve bu saatimizde de İstanbul'un Balıktaki noktası, İstanbul'un Balıktaki markası, balıkçınız Metin Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde, aynı lezzette, aynı samimiyette. Selamlar olsun Metin Usta'ma, Metin Tunç. Uslanır gözlerin. Ve balıkçınız Metin katkıları başladık. Sevgili Ömer Yılmaz, Ömer abi dinliyorsa Ömer abiye selamlar olsun. Birazdan yine detayları. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'nin hemen yanında birazdan bahsedeceğim. Mesajları bu saatimizde yine okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamı takip edip son paylaşılan fotoğrafın altına mesajınızı ulaştırabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden de 541-484-60-60 buradan da mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. Şimdi geçen hafta İspanyol Devlet Kanalı TVE ana haber spikeri tarihe geçen bir deneysel bir kapanış anonsu yapıyor. Önce 6 saniye boyunca kameranın karşısında hareketsiz kalıyor ve sonra diyor ki sessizliğim size uzun mu geldi? Oysa sadece 6 saniye geçti. Muhtemelen birçoğumuz bir şeylerin olmasını, o boşluğu dolduracak herhangi bir şeyin olmasını beklediniz. Giderek kısalan tabii ki videolar izliyoruz ve ses kayıtlarını hızlandırarak izliyoruz, dinliyoruz. Sürekli hayat hızlandırılıyor. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Ve devamlı olarak hareketliliğe alışmış haldeyiz. Şimdi hal böyleyken hiçbir şey olmadığında 6 saniye bir sonsuzluk gibi gelebiliyor. Dikkatimiz uygulamaların, televizyoncuların, reklamcıların bir çeşit savaş alanına dönüştüğü yine biz de dikkatimizi çekmek için çabalıyoruz tabii ki. Böyle bir şey denenmiş efendim. Gerçekten de hayatın akış hızına artık başkaları karar veriyor. Sabırsızlığımızın, hazımsızlığımızın, huzursuzluğumuzun tek sebebi bu. Böyle biraz durmaya, duraksamaya, nefeslenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bizi sürekli bir şeyler olmasını bekleyen kaygılı insanlara çevirdiler bizi. Ya hayat bisiklet sürmek değildir yani. Yani durduğunuzda düşmezsiniz. Hayatı hızlandırdınız. Zaten ahir zamandayız. Zamanı nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Değil mi? Mesela siz de diyorsunuzdur. Ya pazartesi nasıl oluyor? Cuma nasıl oluyor? Yani bir hafta nasıl bitiyor? Mutlaka diyorsunuzdur.

0: Efendim balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı lokasyon, aynı lezzet, aynı hizmet, aynı samimiyet. Sadece balık değil, harika taptaze kalamar özel sosuyla birlikte, yine nefis kiremitte karides, günlük çiftlik midyesi, kiremitte nefis deniz ürünleri. Efendim tuzda balık yediniz mi? Tuz içerisinde kendi kendine pişen tuzda balık. Bunun yanında tabii ki sezonla birlikte palamut tam mevsimi. Çinekopu, mezgiti, istavriti, hamsisi, somonu, sardalyası. Kendini seçiyorsunuz. Tezgahınızdan balınızı seçiyorsunuz. Hiç evde pişirmenize gerek yok. Yani perdelerinizi, halınızı, kiliminizi, odanızı, binanızı

Üzerinizi başınızı kokutmanıza gerek yok efendim. Siz seçiyorsunuz. İsterseniz restorantımızda sizleri ağırlayalım. Arnavutköy'de balıklar sizden, hem de tatlılar da bizden. Tatlılar, çaylar, kahveler bizden. İsterseniz biz pişirelim kutularında, özel kutularında. Evinizde afiyetle yiyin. Salataları, mezeleri, gözünüzün önünde mutfağı, özel organizasyonlarınız, yemekleriniz, bayi toplantısı, dernek toplantısı, iş yemeği gibi organizasyonlar içinde kullanabileceğiniz salonumuz sizleri Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince eski Edirne asfaltı, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy'e geldin, Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin. Arnavutköy'ün ve İstanbul'un marka balıkçılarından bir tanesi. Küçük bir dükkan iken bugün İstanbul'da bir markaya ulaşmış, kurumsallığını kanıtlamış balıkçınız Metin. Her zaman taze, taze olmayan balık bizim tezgahımızda olmaz. Kapımızın önünde de balık ekmeğimiz var. O nostaljiyi her zaman yaşıyorsunuz balık ekmek severler için. Dediğim gibi balıklar sizden, tatlılar da Radyo Ekin'den. Rezervasyon numaramız, Ömer Yılmaz'ı buluyorsunuz efendim orada. Radyo Ekin'den geldiğinizi söylüyorsunuz, gerisini ona bırakıyorsunuz. 0212-597-81-0 0212-597-81-0 Balıkçınız Metin 21 yıldır Arnavutköy'de. Tazelin, ustalın ve gerçek balık keyfinin adresi 0212-597-81-0. Tanıtıcı reklam. Ben birazdan mesajını okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541 484 6060.

Evet, ben haberimiz devam ediyor. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Serkan kardeşinizle devam ediyoruz. Mesajlara bakalım, Instagram kimler dinlemede? Radyo Ekin ve 541-484-6060 mesajınızı buradan ulaştırıyorsunuz. Efendim Tokat Erbağ Ey Yaba Dernek Başkanı, çok kıymetli, çok başarılı bir hanımefendi Gülfidan Başar. Güngören'de, Güngören Tokat Erbağ Ey Yaba Dernek Başkanı Gülfidan Başar'a selamlar olsun. Tüm dernek üyelerine, tüm Tokatlı hemşehrilerimize, Ey Yaba köyüne selamlar olsun. Erbağ'a selamlar. Haydar Tazigül, eyvallah Haydar. Merhabalar, iyi programlar diliyorum. Yine aynı yerimizde, aynı saatte radyomuzu açtık ve dinliyoruz. Beş yoldan, Nazlı'dan tüm sevdiklerim için yanımda bulunan sevgili Dilancığıma, Mustafa Bey şefimize yine aynı şarkı istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Hüseyin Yıldırım'dan Seni Benden Başka Sevenler Olmuş şiirli olanı istiyoruz. Nazlı Sevim demiş, ben teşekkürler, selamlar olsun. İyi yayınlar sizleri, Sultan Gazi'de dinleyen Ahmet Soydaş. Buradan Yasin tekstil çalışanlarına, Burhan Yasin, Orhan Yasin, Muhammed Ahmet, Osman Yasin ve Yaşar'a selamlar iletirsen. Yasin tekstil şu anda dinlemede, Özek firmasına selamlar demişsiniz. Montiera çalışanları, Montiera Mont. Sevgili Mustafa Özek ve Fatih Özek. Kıymetli abilerimize de, dostlarımıza da selamlar olsun. Gülen adam, güzel adam. Sevgili Mustafa Özek geçen zaten fabrikada Selim abiyle birlikte bizleri gerçekten derler ya krallar gibi ağırladı. Selamlar. Hoş geldin. Sağlıklı, huzurlu bir program diliyorum. İyi ki varsın kardeşim. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Tüm Sivaslara selamlar olsun demişsiniz. Olsun. Gökhan, bir benden oy pulim çalar mısın? Altın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altun Mehmet Ural'a gelsin yayınlar demişsin. Salih göndermiş mesajını. Güvercin Tepe Pamuklu Tekstil'den 30 kişi şu anda sizleri dinliyoruz. Tülay Maciran'dan Unuttun Beni çalar mısın? İsa Pamuk göndermiş mesajını. Mehmet Gören. Kardeşim hayırlı yayınlar. Küçükçekmece Belediyesi tüm kadro şu anda seni dinliyor. Ekmeğini direksiyondan çıkaran tüm şoför arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, Kerem Erdoğdu, Erkan Tanışman ve Çapa operatörü Cenk kardeşime güzel bir türkü armağan eder misin demiş benim kıymetli kardeşim Mehmet Gören. Babası benim baba dostumdur. Necati amca selamlar olsun. Efendim Eska Tekstil şu anda bizleri Güneşli'de dinliyorlar efendim. Benim de Malatyalı hemşehrilerim. Eska Tekstil şu anda 300 kişi dinliyoruz demişler. Sevgili Mehmet Karaduman, sevgili Mehmet abiye, tüm oradaki arkadaşlarımıza, tüm emekçilerimize, tüm tekstil camiasına da armağan olsun bu güzel türkümüz.

Kübra Taha Moda, sizlere de gelsin. Engin Uşen'den bir türkü istemişsiniz. Çalmaya gayret edeceğiz. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-6060'dan da yaz gönder. 20'ye kadar buradayım. Gün ortasında başlıyorduk. Sizleri eve kadar götüreceğiz inşallah.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katan İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0541-844-8282.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

0: Türkü dinleyenlere Radyo 2.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Erzurumlu hemşehrilerimize de bu güzel türküyü armağan ettik. Sevgili Yakup Yerdelen'e, sevgili İsmet abi İsmet Yerdelen'e, sevgili Emin Yerdelen'e, Sarot'a, sevgili Erdem Yargıç'a armağan olsun bu güzel türkü. Efendim, yapay zeka üzerine çalışan 3 büyük şirket. Bakın, yapay zekanın freni patladı haberi var. Ciddi bir güvenlik alarmı vermiş. Efendim, şirketler ilk kez yapay zekanın nerede duracağını bilmediğini itiraf etmişler. Bir laboratuvar çalışmasında yapay zekaya gerçek olmayan bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını bulması için görev veriliyordu. Fakat bazı testlerde sistemdeki bir hata nedeniyle yapay zeka bu kapalı alanın dışına çıkabildi ve gerçek internete ulaştı. Yapay zeka karşısına çıkan gerçek bilgisayar sistemlerini de tatbikatın bir parçası sandı ve gerçek şirketlerin sistemlerinde de açık aramış. Bazılarına izinsiz erişmiş. Bir olayda gerçek bir veri tabanına ulaşmış. Ve başka bir olayda ise gerçek bir yazılım platformuna zararlı bir paketi yüklemiş. Şimdi sektörün önündeki soru şu: yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Onu kontrol etme yöntemlerimiz aynı hızda gelişmiyorsa ne olacak? Eyvah yine eyvah. Acaba bir canavar mı yaratıyoruz?

Evet sevgili Satı Girgin, Karabük Eflanili hayırsever iş adamlarının da oluşturduğu bir platformun içerisinde sevgili Satı abi endüstriyelde bu işin vakkosu, ama şu anda aralarda o iş bir yerlerde yok. Acaba oraya mı yerleşti? Acabalar çok. Karabük Efnalili hayırlı dostlara selamlar olsun. Hayırsever Karabüklü Efnalili dostlar grubu efendim. Kendi memleketlerinde orada gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar. Böyle bir grup oluşturmuşlar kendi aralarında. Hiç kimseye haber vermeden, hiç kimsenin reklamını yapmadan, bir yerde yayınlamadan bu yardımları yapıyorlar. Helal olsun. Eska Tekstil sevgili Mehmet abi, Mehmet Karaduman. Ne demek, selamlar olsun. İyi yayınlar Sultan Gazi, Baran Tekstil'den yazıyorum. Grup Seyran'dan çalar mısınız? Altın Tekstil'e gelsin, Murat göndermiş mesajını.

Peki devam ediyoruz. Bitlis hemşehrilerimize armağan olsun. Sevgili Özgür Çölükoğlu şu anda Başakşehir'de Cabir Cağ Kebap son ses açmışlar. Bizleri dinliyorlar. Sevgili Özgür'ümüze selamlar olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Cabir Cağ Kebabı'na çağ atlatan marka. Selamlar olsun.

0: Her zaman söylüyorum, insanoğlunda en güzel tabii ki dekor saç. Eğer saçınız da başınız dertte ise...
1: Tanıtıcı reklam.
0: Eğer saçlarınız dökülüyor ise, saçlarınızda kırılmalar, incelmeler, seyrelmeler varsa... Ben bu bir kader değil. Yani bu kaderiniz değil. Cerrahi işlem olmadan, saç ekimi olmadan, iğnesiz uygulamayla benim yaptığım gibi. Efendim, Provenis Klinik'te saçlarınıza kök hücresiyle birlikte saçlarınızı bir kere güçlendireceksiniz. Saçlarınız nefes alacak. Kök hücre temelli saçlarınıza uygulama yapılacak. 15 günde bir geleceksiniz. Sadece 15 dakikanızı ayıracaksınız. İşinizden gücünüzden olmadan, ekim yapılmadan, iğneleme işlemi olmadan, yani ekmiyoruz, kök hücreyle saçlarınızı destekliyoruz ve o saçınızda problem yaşayan, çıkamayan saçlar nefes alıyor, birden kendini salıyor. Saçlarınız kök hücre uygulamasıyla güçlendirin. İşte benim kullandığım, bazen diyorlar ki saçını mı ektirdin? Yok. 2 yıldır Provenis Klinik'te ben kök hücresi kullanıyorum. O yüzden sizlere de niye tavsiye ediyorum? Çünkü kendi kullandığımı anlatıyorum. Güçlü saçlar, sağlıklı görünüm, kendinize daha fazla güven. O yüzden seyrek saçlara veda ediyoruz. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Saçlarınız kök hücre uygulamasıyla yeniden güçlenecek. Saç tellerindeki incelmeler, kırılmalar, zayıflamalar kök hücreyle birlikte bertaraf olacak. Daha canlı bir görünüm, saç köklerine yoğun bir bakım, ekim yok, cerrahi işlem yok. Ödemesi kolay, elden ödeyebilirsiniz, kredi kartını ödeyebilirsiniz. Şu anda arayan tamam dediğinde ilk 10 kişiye de ne vereceğiz? 2 seans. İstediğiniz bölgede epilasyon, 2 seans epilasyonu hediye edeceğim. Ya da 2 seans cilt bakımını hediye edeceğim. Provenis Kliniğiniz Bahçeli Evler'de, ulaşımı kolay. Metrobüs yolu üzerinde, yine Şişli'de Cevahir'in tam çaprazında Provenis Klinik. 15 günde bir 15 dakika. Gelin kahvenizi için, yerinde görün. Neler yapıldığını yerinde görün ve saçlarınıza baksınlar. Ücretsiz bir muayene ile birlikte saçlarınıza neler yapacağınızı konuşun. Ama saçlarınızı kaybetmeyin, olur mu? Genç kardeşlerime bakıyorum. Her şeyi yapıyorlar ama saçları için hiçbir adım atmıyorlar. Neden atmıyorlar? Saç ekiminden korkuyorlar. O iğnelemelerden korkuyorlar. Cerrahi işlemden korkuyorlar. Ben de yaptırmam, şahsım adına söylüyorum. O yüzden 2 yıldır Provenis Klinik'te kök hücresiyle saçlarımı işte böyle formda, böyle görünümü güzel bir şekilde tutuyoruz. Bilginiz olsun. Numarayı vereceğim. Şu anda Büşra Hanım telefonun başında. 552-663-3044 552-663-3044'ten sorun efendim. Kök hücreyle destekliyoruz, ekmiyoruz, cerrahi işlem yok, 15 günde bir işinizden gücünüzden olmuyorsunuz. Şu anda ilk arayan 10 kişiye de tamam dediğinizde 2 seans vücut epilasyonu veriyorum. 2 seansta cilt bakımı ya da ikisinden birini tercih ediyorsunuz. Ulaşımı rahat, ödemesi kolay. Yazdın mı? Lazım olacak, bence yaz. 552-663-3044. Demek ki benim saçım dökülmez. Seyrelme başladıysa, incelmeler varsa, kopmalar, kırılmalar varsa, eyvah eyvah. İnsanoğlunda duran en büyük dekor saç. Ne yaparsan yap. En iyi takım elbiseyi giyersen giy, saçın da başın dertteyse önce saçına bakıyorlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, Efnalili, Karabüklü hemşehrilerimize armağan edelim bu güzel türküyü. Sonrasında 3. saatimize merhaba diyelim. Mesajınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin ve tabii ki Serkan'la official sayfam 541-484-60-60, buradan da kardeşinize ulaşıyorsunuz.

0: halde
1: doğru yerdesin.
0: Doğru yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
1: Serkanlamada.
0: Serkanlamada.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Efendim üçüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selam diyorum sizlere. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin tercih edilen, çok dinlenen, sizlerin sevdiği, bağrına bastığı Radyo Ekin efendim. Serkan Lama ile beraberiniz devam ediyor. Bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Bilginiz olsun. Birazdan da bahsedeceğim. Bugün de oradaydım. Hazırlıklar devam ediyor. İsmet abiye selamlar olsun. 3 Ekim Cumartesi günü. Şimdiden yerinizi ayırın. Alkolsüz Urfa Sıra Gecelerin ustası. Sevgili Zekeriya Ünlü. Harika bir menü. Çok güzel bir konsept. Çiğ köftesiyle, halaylarıyla, zılgıtıyla, hoyratıyla ailelerin eğlenebileceği bir akşam olacak. 3 Ekim Cumartesi günü. Şimdiden rezervasyonunuzu Boğazköy Aden'den yaptırın. Rezervasyonlar şu anda hızlı bir şekilde kayıtlar başladı ve devam ediyor. Birazdan da sizlere anlatacağım inşallah. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lam Official sayfam, 541-484-6060 mesajınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. İşte Konya'da uyuşturucu taşınan araçta kimden çıkmış uyuşturucu biliyor musunuz? Avukattan çıkmış. 2 yıl önce de uyuşturucuyla yakalanmış. Demek ki görevine, madem uyuşturucuyla alakalı bir avukat bu, üzerinde yakalanmış ve hala avukatlığa devam ettirilmesi de büyük bir soru işareti. Konya'da 2 kilo 50 gram uyuşturucu çıkan araçta bulunan avukat, avukata tutuklama kararı verilmiş. 2 yıl önce de 30 bin uyuşturucu hapla yakalanmış. Ya kardeşim, o zaman bu mesleği niye okudun? Niye okudun bu? Asil mesleği neden okudun yani? O annene babana, emeklerine yazık değil mi? Bu insanların hayatlarına, gençlere yazık değil mi? Nerede senin yeminin?

0: Efendim Onur ya, 3 Ekim cumartesi günü belki doğum gününüz olabilir. Evlilik yıl dönümünüz olabilir. Özel bir gününüz olabilir. 3 Ekim cumartesi günü Boğazköy Aden'de efendim Zekeriya ünlü 20 kişilik dev orkestrası, harika bir program, alkolsüz ailenizle gelebileceğiniz muhteşem bir menü sizleri bekliyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 200 dönümü üzerine kurulu harika bir cennetten bir köşe derler ya. Ailenizi alın, sevdiklerinizi alın. Çünkü İstanbul'un içerisinde doğayla iç içe muhteşem bir gün sizi bekliyor. Üstelik kilometrelerce yol gitmeden, trafikte saatlerinizi harcamadan, ceza yemeden. Bakın mazot bu gece 100 lirayı geçiyor. Kendin pişir kendin ye. Kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz, kendiniz pişiriyorsunuz. Özel odalarınızda ateşler kürekle geliyor. Ailenizle birlikte localarda kendiniz pişirip yiyorsunuz. Ben uğraşmam dersen restoranımız hemen karşınızda. Kebap çeşitlerinizden pizzasından hamburgerine kadar her şey var. Kahvaltımız artık serpme kahvaltımız yok. Neden? İsrafa son. Seçtiğinizi ödüyorsunuz. Yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Boğazköy Aden'de seçtiğiniz kadar kahvaltınızı ediyorsunuz ve ödüyorsunuz. Hemen devamında solda 40 kahvemiz var. Harika. Oturacağınız, keyif alacağınız 40 kahvesi, karşısında gazoz atölyemiz var. Hemen devamında çocuk köyümüz var. Çocuk köyümüzde çocuklarımızı eğlendiriyorsun. Sizler de keyfinize bakıyorsunuz. İçerisinde Survivor etaplarının olduğu çocuk köyü. Hemen devamında at çiftliğimiz var. Çocuklarınızı at dersi aldırabilir. Burada midilli atlarınıza bindirebilirsiniz. 170 metre kaydırağımız var. 35 dakika süren 200 dönümü safari ile gezebileceğiniz ATV turumuz var. Boya savaşları için gençlerimizin paintball alanımız var. 1500 kişilik kır düğünümüz ve kapalı düğünümüz. Harika doğa içerisinde. Suyun kenarlarında özel böyle bağdaş kurup oturabileceğiniz özel localarda. Yine nargileniz geliyor. Yine semaverde çayınız, çereziniz geliyor. 3 Ekim cumartesi günü de muhteşem bir eğlence sizi bekliyor. Şu anda rezervasyonlar doluyor. Bilginiz olsun. Şimdiden yerinizi ayırın. 3 Ekim cumartesi günü ben de orada sahnede olacağım. Tabii ki gelmişken biz de türkü söyleyeceğiz yani orada. Zekeriya ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla ilk kez alkolsüz, ilk kez Arnavutköy'de, Boğazköy'de, Aden'de sizlerle. Instagram'dan takip edin, bilginiz olsun. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Rezervasyon numaramızda 546-949-0983. Rezervasyonumuz 531-248-45-45. Bu da sıra gecesi için rezervasyonumuz 531-248-45-45. Hemen arayın, bilgi alın, adınızı yazdırın. Ailenize 3 Ekim cumartesi günü kimseye söz vermeyin çünkü beraber olacağız. 0531-248-45-45. Ayrıca biletler Biletix'te, bilginiz de olsun. Hem Biletix'ten alabiliyorsunuz hem de Aden'den aradığınızda rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Sizleri Sümeyye Hanım karşılayacak. Hemen şimdi arayın, adınızı 3 Ekim cumartesi akşamına yazdırın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ustanın da sizlere selamı var. Ustanın seçtiği türküyü de size armağan edeyim. Bu da güzel türkülerimizden bir tanesi diyor. Çok güzel bir hazırlık içerisindeler. 3 Ekim cumartesi günü hafızalardan silinmeyecek bir eğlence olacak diyor ustamız. Hadi bakalım.

Efendim, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine inanıyor. Amerika'da çarpıcı yapay zeka anketi, günün birinde insanlığın tamamı yok edilebileceğine inandığını belirten katılımcıların %48'i geliştirme çalışmalarının durdurulmasını istemiş. Çoğunluk yapılan ankette yapay zeka insanlığı yok edecek demiş. Ve yapay zekanın geliştirilmesi acilen durdurulmalı demişler ankete göre. Bir kere hayatımıza girdi, zor çıkar. Söyleyeyim yani. Peki efendim, devam ediyoruz. Mesajları okuyacağız. Instagram, Radyo Ekin, Serkan'lım official sayfam. Saat 20'ye kadar buradayız. Gülay ablacığım, sana şimdi bir ordu türküsüyle senin gidemediğin orduya seni götüreceğim. Gülay Mendil, selamlar olsun.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. O Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama.

0: sularından içeceğim. Boztepe'de sahillerde doya doya gezeceğim. Çeşmelerden, çeşmelerden, gözelerden kana kana.
1: Evet kıymetli hocam Erol Aydoğan, selamlar olsun Erol hocama. Hem müzik hocası hem de Ordu'nun yetiştirdiği çok önemli bir müzik adamı sevgili Erol Aydoğan. Ordu'yu da çok güzel anlatan bir türkü. Gülay ablamıza Gülay Mendi'ye, Osman Mendi'ye armağan ettik efendim. Devam ediyoruz, saat 20'ye kadar buradayız. En güzel türkülerle birazdan 18 itibariyle can alıcı türküler, uzun yol türküleri birazdan sizlerin istekleriyle programı daha da büyüteceğiz. İnşallah.

Evet, yavaş yavaş 3. saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Mesajları Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60 buradan bize ulaşıyorsunuz WhatsApp üzerinden.

0: Evet sevgili Ahmet Özdemir, çalışanlarıma bir güzellik yapacağım. Biz de uzun yıllardır tekstil sektöründeyiz. Biraz canlandık, biraz işlerimiz var demiş sevgili Ahmet abi. Ve onlar da Boğazköy Aden'de çalışanlarına bir motivasyon kampı gibi düşünün. Onlar da adını yazdırmış. Selamlar olsun. Boğazköy Aden'de Zekeriya Ünlü 3 Ekim Cumartesi günü. Sizlerde 3 Ekim Cumartesi günü doğum günü olabilir, evlilik yıl dönümünüz olabilir, özel bir gününüz olabilir. 3 Ekim Cumartesi günü kimseye söz vermeyin. Biz de orada olacağız. Hem türküler, hem halaylar, hem hoyratlar, çiğ köftesi ve 20 kişilik dev orkestrası Boğazköy Aden'deyiz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdiden yerinizi, rezervasyonunuzu yapın, ayırın. Harika bir menü var, dop dolu bir menü var. Öyle gerçekten haybeden değil, harbiden bir menü var. Ve uzaklara gitmeden de, kilometre yapmadan, şu anda biliyorsunuz bu akşam motorine, biraz önce de haberini okuduk, motorine zam geliyor ve 100 lirayı geçiyor motorin. Yani üzücü bir haber aslında. Ama uzaklara gitmeyin demiyorum, İyi düşünün diyorum yani. 200 dönüm içerisinde kendinize, çocuklarınıza yer bulacağınız alanlar var. Kendin pişir, kendin pişir alanlarımızla birlikte. Hemen girişte kasabımızdan tavuğunuzu, sucuğunuzu, köftenizi alıyorsunuz, etinizi alıyorsunuz. Özel odalarınızda, localarınızda kürekle gelen tabii ki ateşiniz. Çocuklarınızla localarda mangalınızı kendiniz yapıyorsunuz. Kendin pişir, kendin ye. Hayır ben uğraşmam dersen, restoranımızda bütün kebap çeşitlerimizden, pizzasından, hamburgerine kadar her şey var. Çocuklarınızın nefes alacağı, enerjisini atacağı. Yine at çiftliğimiz, at binme alanlarımız. ATV ile 200 dönümü gezebileceğiniz bir safari programı. Ve bunun yanında dev kaydırağımız 170 metre. Çocuk köyümüz, ufak böyle küçük küçük hayvan barınaklarımız, çocuklarınızın eğleneceği alanlar. Hepsi mevcut. Kır düğünü yapabileceğiniz 1500 kişilik yaz ve kış açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız doğanın içerisinde. Yine kır kahvemiz karşısında, gazoz atölyemiz. Yani ne ararsanız 200 dönüm içerisinde var. Boğazköy Aden, Eski Edirne asfaltından geldiğinizde Habibler Sultan Gazi üzerinden Fenertepe, Eski Edirne asfaltı yol üzerinde zaten göreceksiniz. Yandex'te Boğazköy Aden yazdığınızda, Instagram'da Boğazköy Aden yazdığınızda bütün etkinlikleri, anlattığım etkinlikleri, şu anda hayal ettiğiniz etkinlikleri göreceksiniz. Rezervasyon numaramız 531-248-45-45, 531-248-45-45. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. Aa, kahvaltımız artık serpme kahvaltı değil. Bu eziyetten kurtuluyorsunuz, israftan kurtuluyorsunuz. Seçtiğinizi, yediğinizi ödüyorsunuz, yemediğinizi ödemiyorsunuz. İsraftan da kurtarıyoruz sizleri. Hem az ödüyorsunuz, hem de doyduğunuz kadar ödüyorsunuz. 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. 3 Ekim Cumartesi günü dediğim gibi beraberiz. Sıra gecesi programımız. Şimdiden yerinizi ayırtın. Biletler tükenmeden, salon dolmadan siz de adınızı yazdırın. 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, dördüncü saate merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo 2'nde olsun. Devam.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan

Efendim dördüncü saatimizden herkese selamlar, sevgiler. Günün ortasında başladık. Akşam da sizleri evinize ulaştırana kadar da inşallah buradayız. Devam ediyoruz. Mesajlarınızı Radyo Ekin şimdi okuyacağım. Sayfamızdan, Instagram'dan mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okuyacağız. Efendim bu saatimizde Evname Mobilya, Evname AVM katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, harika bir kampanya sizler için. Üzerinizdeki yükü alıyoruz. Her yere uğrayın. Ama bizden fiyatı almadan sakın alışverişi tamamlamayın. Hem fiyatta zararlı çıkarsınız, hem ödemede zararlı çıkarsınız. Birazdan detayları da paylaşacağız. Selamünaleyküm Kral demiş. Ben de 3 Ekim'de orada olacağım. Kral nerede biz oradayız. Sıradaki türkü tüm gündem tekstil çalışanlarına, arkadaşlarımıza gelsin. Bir de patronumuz Azat Güneş'e gelsin. Hasan Ergün göndermiş. Hasan abiye selamlar olsun. Arnavutköy'den seni dinliyoruz demiş. Gündem tekstil çalışan gönül dostlarımıza selamlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Hasan abi de ziyarete geleceğiz, söz verdi gündem tekstile. Sevgili Azat Güneş, 3 Ekim'de orada olacağız demiş Hasan abi. Eyvallah, bekliyoruz. Bütün programlarımızı Hasan abi zaten bizi yalnız bırakmıyor. Sağ olsun. Kardeş demiş, sayende eve ulaştım şu anda. Selim Sarıdoğan. Eyvallah abi. İyi istirahatler diliyoruz. Eren Şimşek, hayırlı yayınlar, selamun aleyküm demişsin. Selamlar olsun bizden de. Aleyküm selam. En iyi radyo olan Radyo 2'nin tüm dinleyicilerine en üstten selamlar demişsiniz. Saygı ve minnet dolu özel selamlarımızı radyonun tüm çalışanlarına iletiyoruz. Her gün bize eşlik eden ses iş yerinde sabahımızla birlikte başladığımız ve akşam uykuya dalana kadar bizi yalnız bırakmayan frekansınız, müziğiniz, sözleriniz ve enerjinizle her günümüzü daha da güzel hale getiriyorsunuz. Her zaman yanımızda olduğunuz ve bizlere böylesine büyük bir sevinç ve unutulmaz duygular yaşattığınız için de çok teşekkür ediyorum. İsveç'ten, Göteborg'tan selamlar demiş Eyüp Haydani. Siz en iyisisiniz demiş. İsveç'e selamlar olsun, gurbetçilerimize selamlar olsun. Kolay gelsin Esenyurt'tan selamlar. Serkanlamadan Suna Boylum türküsünü çalar mısın demişsiniz. Korkmaz Giyim selamlar olsun. Serkan abi Yeni Bosna'dan, Nam Tekstil'den Bayram Tuncay, Kahtalı Mucu'dan Dünya Dedikleri türküsünü çalar mısın? Malatya Pütürgelere gelsin. Peki gelsin. Peki o zaman dertli türkülerle yolumuza devam edeceğiz. Sizleri evinize ulaştıracağız. Uzun yolda olanları da keyifle, uzun yolda gideceğiniz yerlere inşallah kazasız belasız Radyo Ekin'le birlikte gitmeyi nasip etsin.

0: Aslında üzerinizdeki yükü alacağız derken evlenecek olanlar ve ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar, özellikle evlenecek olanlar tabii ki aileler içerisinde, aileler içinde, tabii ki eşler ve evlenecek olanlar içinde çok zor bir zamandan geçiyoruz. İşte evname kurumsal bir marka olmanın vermiş olduğu bu güçle de elini taşın altına koyarak
1: tanıtıcı reklam.
0: Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz içiniz ne ararsanız, hem de 129 bin liradan başlayan mobilyada fiyatlardan düğün paketleri sizleri bekliyor. Ve bunu yaparken de işte üzerinizden alacağımız yük. 3 ay ödemeniz yok. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. Ve 20 ay elden ödüyorsunuz. 129 bin liradan başlayan mobilya setimiz, düğün paketimiz, üçlü beyaz eşya setimiz 79.900. Yine 3 ay ödemeniz yok. Ve 6 ayda muhafaza ediyoruz. Depolarımızda sizin adınıza muhafaza ediyoruz. Depolarımızda. Ve 20 ayda ödüyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 213 parçalık çeyiz paketimizde 83.990.

0: ve Eylül ayında Evname'de evin her köşesinde fırsat var, onu söyleyeyim size. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname Kağıthane'de, Evname Çağlayan'da, Evname her yerde. Evname evinizle şahane. Eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle, ücretsiz tabii ki montaj ve ücretsiz 6 ay boyunca eşyalarınızı muhafaza ediyoruz. Ve ücretsiz servis ve montaj. Bunlar da çok önemli. Bütün ürünlerimiz garantili. Bununla bilginiz olsun. Evname'ye geleceksiniz. Alışverişinizi yapacaksınız. İrtibat numarasını vereceğim. Ha, bir de tabii ki Radyo Ekin'den geliyorum deyin ki özel bir hediyeniz, Serkanlamayı dinledim dediğinizde özel bir hediyenizi de alışverişinizi yaptıktan sonra alacaksınız. 507-817-24-34 507-817-24-34 İrtibat numaramız 507-817-24-34 Evname. Instagram'dan takip edin. Bizden bilginiz olsun. İndirimlerimizden, kampanyalarımızdan. Ama şu anki kampanya, lütfen duyanlar duymayanlara söylesin. Aldığınızda mobilya setinizi, düğün için veya ev eşyanızı değiştirmek isteyenler, beyaz eşya setine kadar 3 ay ödemeniz yok. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra 20 ayda elden ödüyorsunuz senetle. 507-817-24-34 Evname bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, dertli türküler devam ediyor. Instagram Radyo Ekin. 541-484-60-60 saat 20'ye kadar buradayız efendim.

0: ecel yeter canıma, belki ölür aliyar. Yolcuyum bu dağlarda, seni bulana kadar.
1: Evet, Seyfi Doğan'a istekler arasındaydı. Armağan ettik bu güzel eseri. Rahmetle de anıyoruz ustayı. Hemen beraberimiz devam ediyor. Mesajları okuyacağım. Instagram Radyo Ekin. Buradan mesajınızı bana ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 mesajlarınızı bana WhatsApp üzerinden de ulaştırıyorsunuz. Bu arada ailem güvende soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çok güzel bir soruşturma bana göre. Aile yapısını sosyal medyada koruyan, kamu düzeni üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 419 hesapta erişim engeli kararı verildi. Yani ahlaksız bir şekilde paylaşım yapan 419 hesap hakkında erişim engel kararı verildi. Yurt genelinde güvenliğin sağlanması için emniyet ekiplerinin mesaisi aralıksız şekilde sürüyor. Ailem güvende operasyonları, aile yapısı ve kamu düzenini bozan içerikleri inceleniyor ve 419 hesaba erişim engeli geldi. Beklerim arı gibi çiçek. Müstehcenliği ve fuhuş suçlarını övenler kapatıldı. Seni bulana kadar. Çok güzel bir uygulamayla Cumhuriyet Savcımızı da Başsavcılığımızı da tebrik ediyoruz efendim. Sevgili Ekrem Sarıdoğan. Ekrem, sen ortalıkta yoksun. Selim abi devamlı var. Seni de sahalarda görmek istiyoruz. Bir sesin çıksın. Bak, Osman Sarıdoğan kardeşim her zaman sahalarda var. Adil bir var bir yok. Yaban ördeği gibi. Selamlar olsun. Viyan çocuk kim? Sultan Gazi'de. Onlar da bizleri pür dikkat dinliyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Serkan abi, bu kadar insan seni övüyorsa vardır bir şeyler. Demek ki gerçekten seviyorlar seni. Güzel insan Selahattin Alpay'dan Şu Tarlanın Düzüne türküsünü çalar mısın? Sevgili Ahmet Özcan göndermiş. Eyvallah. Sevgili Azat Güneş, Gündem Tekstil, Arnavutköy. Bu güzel türküyü de tekrar sizlere armağan edelim. Sevgili Hasan abim, Hasan Ergün'ü. Gerçekten değerli bir adam çalıştırıyorsunuz. Emektar, cefakar. Belki hiçbir yerde bulamadı hakkını, bu sefer burada bulur. Ki bulmuştur da, çalıştığına göre. Kolaylıklar diliyoruz.

0: pusu. Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayınız devam ediyor. Türkülerin kardeşiyle devam ediyoruz. Mesajınızı okuyacağım. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Gökhan Öztürk. Şu anda sizleri Bostancı'da dinliyoruz. Ve şu anda istikametimiz Avrupa yakası. Keyifle dinliyoruz. İstek istemeye gerek yok. Zaten gereğini yapıyorsun demişsin. Çok sağ olun. Burhan Atay. Sevgili hemşerim, bir Malatya Türkçü çalar mısın? Seninle gurur duyuyoruz. Sana hiçbir zaman yazmadım. İlk kez burada yazmak istedim. Seni yıllardır da takip ediyorum demişsin. Tüm Atay ailesine selamlar olsun. Değerli arkadaşım, ben Savaş Koç. Sesini duymak çok güzel. Serkanlama bir güzelliktir. Bir ameliyat nedeniyle ara verdim. Şimdi Allah'a şükür iyiyim. Radyoda yeniden güzel şeyler olmuş. İnşallah hayırlı olur. Ülkemizin en köklü radyosu. Orada olmak bir onurdur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili Savaş abi. Yaşam yokuşunda Savaş. Savaş abi bir efsanedir. Yılların üstadıdır. Bizim büyüğümüzdür. Her zaman sevgimizi, saygımızı her gördüğümüzü iletiriz. Buradan da göremesek de selamlarımızı iletiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi de Savaş abiye iletiyorum. Rabbim şualar versin. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Sultanbeyli'den Cemil, Leyla Yılmaz'dan selamlar. Yalova'dan dönüş yapıyoruz şu anda. Radyo Ekin olmasa bu yollar çekilmez. Akşam trafiği hiç çekilmez demiş. Onu dile getirmek bile istemiyorum. Seviliyorsunuz, değme felek değme. Hediye ederseniz sevinirim demişsiniz. Çok sağ olun. Hayırlı yolculuklar diliyorum size de. İzmir'den selamlar. Sizinle nasıl vakit geçiyor? Anlayamıyoruz. Emeğinize sağlık demişsiniz. Kıvırcık Ali'den Arzu düetini istiyorum. Radyo Ekin sevenlerine gelsin. Şu anda yoldayız. Kulağımız sende. İzmir'e selamlar olsun. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını bizlere.

0: Evet, bu arada tabii ki türküleri dinlerken ben de Selahattin abiyle, yönetim kurulu başkanımız Selahattin Bayram'la da istişare yapıyorduk. Bu arada da arda arda uzun yol türkülerini dinlettik sizlere efendim. Selamlar olsun, şu anda yolda Selahattin abi İstanbul'a doğru geliyor. Ona da hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bu saatimizde noktalayacağız. Evname katkılarıyla, Evname bizimle eviniz şahane. Kampanya şahane. 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Esenler 300'ü'de, Evname, Kağıthane'de, Çağlayan'da, her yerde. Harika bir kampanya. Üzerinizden yükü alacak bir kampanya. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, mutlaka bize uğrayın. Her yere uğrayın ama bize de uğrayın. Uğramadan sakın final yapmayın. Hem zarar edersiniz hem de öderken de o üzerinizdeki yükü alıyor diyoruz ya. Bu yükü alıyoruz. Alışverişinizi yaptıktan sonra 3 ay ödemeniz yok. İlk 3 ay ödeme yok. 129.900 liradan başlayan fiyatlar, mobilyada evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, 3 ay ödemeniz yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. Harika bir kampanya. 129 bin liradan başlayan fiyatlar mobilyada. Üçlü setimiz. Yine üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar. 3 ay ödemiyorsunuz ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. 6 ayda aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.900 liradan başlayan fiyatlar. 3 ay ödemiyorsunuz ve 20 ay elden ödüyorsunuz. Evname'ye geldiğinizde mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız var. Ve Evname'ye geldiğinizde alışverişinizi yaptığınızda finalde radyo ekinden geldim deyin ki bir de hediyeniz var. Serkanlamadan duyduk dedikten sonra da size özel bir hediye verilecek. Yani özel hediyenizi mutlaka alın. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 507-817-24-34. Instagram'da Evname. Takip edin bizleri. Mutlaka bize uğrayın. Dediğim gibi 3 ay ödemeniz yok ve 20 ayda elden ödüyorsunuz. Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Eyüp Kılıç, sevgili Eyüp Kılıç'a, yönetim kurulu başkanına, sevgili Ersin'e ve sevgili orada Özge'ye, şu anda bizleri dinliyorlar. Tüm Evname çalışanlarına ve emekçilerine selamlar olsun. Bu güzel eseri de sizlere armağan ediyoruz. Son saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Burası Türkiye'nin en çok tercih edilen, dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin.

0: Tertibi Halılar 0552 377 44 44 Taşmış Halı Yıkamayla Serkan Lama başlıyor.
1: Dayı sen ne yapıyorsun burada?
2: Güneşleniyor yeğenim.
1: Allah Allah, Sivas'ta.
2: Şu kocuğumu verene yeğenim, sırtım üşüdü.

Efendim 5. saatimizdeyiz bir kez daha sevgiyle selamla sizleri selamlıyoruz efendim. Günün ortasında başladık 15 itibariyle ve 4 saati geride bıraktık. Bu saatimizde de şu anda eve dönüşte yanınızdayız. Türkiye'nin tercih edilen, dinlenen, en çok gönüllerde iz bırakan radyosu Radyo Ekin efendim. Serkanlama yayında. Mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme duyuruyorum. Efendim bu saatimizde taş muşalı tamir ve yıkama katkılarıyla başladık son saatimizde. Birazdan detaylarını anlatacağım. Elinizde eğer babadan kalma bir kiliminiz, el dokusu bir halınız var ise hiç merak etmeyin. Delinmiş veya saçakları bozulmuş olsa bile veya boyaları yıpranmış ise Türkiye'nin her yerinden kargo ile İstanbul'un her yanına evinizden alıp evinize bırakıyorlar. Bunların tamirini, detaylarını birazdan sizlere anlatacağım.

0: Peki efendim, eve dönüş yolunda gümbür gümbür devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz bu arada.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Taşmışalı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Öyle mahalle arasından geçici bir yer değil. Tam 50 yıldır İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren bir ustalık hikayesi Taşmışalı tamir ve yıkama. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız, atanızdan babanızdan kalan el dokuması, eski ve antika halılarınız. Delinmiş olabilir, boşluk olabilir, yırtık olabilir, saçakları deformasyon yaşamış olabilir. Ama Taşmışalı yıkama ne yapıyor? Önce ücretsiz kargo ile hem bunların tamirini yapıyor, hem de sıfıra yakın bir şekilde sizlere tedavisini yapıyor, hem de ekspertizini yapıyor. O yüzden vereceğim numarayı aradığınızda Türkiye'nin her yerinden 444-18-11 444-18-11'den bizlere ulaşıyorsunuz. İstanbul içerisinde de 552 kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. 377-44-44 552-377-44-44 Son 20 yıldır hem modern makine halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi de profesyonel şekilde yıkanıyor. Bu çok önemli. Nasıl yıkandığı ve nerede yıkandığı çok önemli. Nelerin kullanıldığı, hangi ürünlerin kullanıldığı çok önemli. Sonuçta sizler evinizde, çocuklarınız bu halının üzerinde, bebekleriniz halının üzerinde, yaşlarımız halının üzerinde. Burada kullanılan bir yanlış bir kimyasal ürün onların sağlık problemleri yaşamasına sebebiyet verebilir. O yüzden kurumsallığını kanıtlamış, İstanbul'da fabrikası olan 50 yıllık tecrübe usta eller gerçek işçilik Taşmışalı tamir ve yıkama. Türkiye genelinde 444-18-11, İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Arıyorsunuz, evinize ve işinize gelip koltuklarınızı da yıkıyorlar efendim. Geçen gün de örnek vermiştik, bir hanımefendi halılarını gönderiyor, adres içerisinde zamanında gelmeyince adresine gidiyorlar ve adresini de bulamıyorlar. Yani böyle bir halı yıkama fabrikası yok. O yüzden merdiven altı ve çantayla dolaşanlar var, aman dikkat diyoruz. O yüzden verdiğiniz yer önemli ve kıymetli. Hallarınız gözünüz gibi baktığınız hallarınız. 552-377-44-44 İstanbul içerisinde sizler kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. Özel poşetlerinde yıkandıktan sonra hijyen bir şekilde veriliyor. Türkiye genelinde 444-18-11 buradan da bizlere ulaşıyorsunuz. Kargoyla halılarınızı, kilimlerinizi tamir için bu numaramız var, onu da söyleyeyim. Instagram'dan takip edin, Taşmışalı tamir ve yıkama. Milyonlarca izlenmesi olan halıların nasıl tamir edildiğini, saçakların nasıl yapıldığını, nasıl boyandığını ve nasıl yıkandığını mutlaka izleyin, olur mu? Tanıtıcı.

Evet, Seyfi Yavuz Ceylan'dan bir eser çalar mısın demişsin. Çok gezdim, çok gördüm. Çaldık ama vakit kalırsa çalarız. Sen farklı, ben farklı. Serkan abi İzzet Altın baştan zalim eller çalar mısın? Altın tekste çalışan Ömer abiye gelsin demişsin. Gelsin. Sen farklı, ben farklı. Selamlar sevgili olsun sevgili abim Serkanlama, sanatçı Ercan Özcan. Yeni radyo kanalının hayırlı olsun, hayır getirsin inşallah. Tüm Ekim Radyo çalışanlarına, dinleyicilerine selamlar, sevgiler olsun. Ercan Özcan. Ercan'ım sağ olasın. Sana da selamlar olsun. Dil Ovası'ndan Cebrail Sırdaki Eser, Ozan Manas'tan Karagözler Türksünü, eşim Eda Nur, kızım Öykü, Mira, kaynanam Sema Nur, Ateşten Yılmaz'a, amcam Nuri Karataş'a armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sizleri keyifle dinliyoruz. Tekrar iyi yayınlar. Peki efendim, Dil Ovası'na selamlar olsun. Ömercan Fatih Bulut'tan yeni eserini çalar mısın? Gümbür gümbür Radyo Ekin dinliyoruz. Peki efendim. O zaman devam.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylisi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34. Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla

Efendim artık yavaş yavaş son 20 dakika içerisindeyiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'de Serkan Lıma ile 15 itibariyle yayın başladı. Ve son 20 dakika içerisindeyiz.

Yani balık alırken şu anda balık sezonu. Balıkçınız Metin de biliyorsunuz bizim sponsorumuz. Balık alırken görüntüsüne sakın aldanmayın. Bozuk olduğunu ele veren detaylar var. Balık tezgahında tazelik yanılmasına kandıysanız sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz. Haberi var. Gıda zehirlenmelerine yol açan bayat balıkları anlamak için 6 ipucu demiş. Doğru. Gözlerine çok dikkatli bakın. Ama bu gıda teröristleri gözlerine göz damlası damlatıyor. O yüzden aman dikkatli olun. Gözlerine bakın. Eğer balığın gözleri içeri çökmüş, matlaşmış veya buğulanmışsa o balıktan uzak durun. Balığı incelerken solungaç çok önemli. Böyle hafif kaldırın solungaçını. Taze bir balıkta solungaçlar canlı kırmızı ya da pembe renktedir. Kiremit rengine dönmüşse, grileşmişse kaçın. Ağır kokusu varsa almayın. Pullarını ve deriyi inceleyin. Balığın böyle derisi gergin, parlak. Pulları gövdesine sıkıca yapışıksa sıkıntı yok. Ama dokunduğunuzda pullar elinize kolayca geliyorsa kaçın. Ama bol bol balık yiyin yani. Tam zamanı. Peki toparlanıyoruz.

0: Efendim artık vaktimizin sonuna geldik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Taşmuşalı tamir ve yıkama katkılarıyla bu saatimizin de sonundayız. 50 yıldır sizlere hizmet veren ve Türkiye genelinde de elinizde dokuma halınız varsa, aileden kalma, atanızdan kalma, antika halınız varsa, kiliminiz varsa, bunlar eğer delinmiş veya yıpranmış veya saçakları birbirine karışmışsa, istediğiniz gibi değilse, üzülüyorsanız üzülmenize gerek yok. Bir telefon kadar yakın, kargoyla gönderiyorsunuz, kargoyla geri alıyorsunuz, İstanbul içerisinde de kapınızdan alıyoruz, kapınıza bırakıyoruz. Ve son 20 yıldır modern makinelerle hem perdelerinizi hem halılarınızı hem yorganlarınızı sadece halı yıkamak, sadece su köpükten ibaret değil. Bunu bilmek lazım. Bir halının temizliğinde kullanılan ürünler halının dokusuna, rengine ve yapısına uygun olmalıdır. O yüzden profesyonel halı yıkamada halının türü, yapısı dikkate alınır ve uygun temizlik ürünleri tercih edilir. Doğru dozaj ve doğru yıkama yöntemi uygulanır. Durulaması, kurutması ve bu aşamalara gelirken poşetlenmesi bile, kullanılan poşet bile çok önemli. Çünkü iyi bir temizlik doğru ürünü doğru şekilde kullanmakla başlar. O yüzden temizlikte güven detayda saklıdır. Taşmış halı tamir ve yıkamada da gönül rahatıyla, güvenle halılarınızı teslim edebilirsiniz. Battaniyelerinizi, yorganlarınızı, perdelerinizi teslim edebilirsiniz. Evinize, iş yerinize koltuklarınızı yıkattırabilirsiniz. Ve dediğim gibi elinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız el dokuması, eski ve antika halılarınızın da tamirini yapıyoruz. Numarayı vereceğim, 444-18-11, Türkiye genelinde kargo ile alıyoruz, kargo ile geri gönderiyoruz. 444-18-11. WhatsApp'tan da ücretsiz ekspertiz ve bilgi alma hizmetimiz de var. 552-377-44-44. Buradan da ekspertiz bilgilerini paylaşabilirsiniz. İstanbul içerisinde bu numaradan halılarınızı alıyoruz ve sizlere geri bırakıyoruz efendim. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile hızlı tamiri sizlere ulaştırıyoruz. Instagram'dan da taşmış halı tamir ve yıkama diye takip ederseniz milyonlarca izlenen videoları, halının tamirinin nasıl yapıldığını ve nasıl boyandığını, saçaklarının nasıl yapıldığını ve size sıfıra yakın şekilde nasıl teslim edildiğini de göreceksiniz. Halılarınızın nasıl yıkandığını, fabrikamızın lokasyonunu, her şeyini Instagram üzerinden de bizleri takipte mutlaka ve takip edin. 552 İstanbul içerisinde 377-44-44, 552-377-44-44, Türkiye genelinde halı tamirinde 444-18-11, Türkiye geneli içinde kargo, ücretsiz kargoyla 444-18-11'den bizlere ulaşıyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Bülent abiye de, yönetim kurulu başkanı Bülent abiye selamlar olsun. Taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla bu saatimizde noktaladık. Program bitti. Sabah 7'de sizleri Deli Murat karşılayacak. En güzel türküler, en hareketli eserler. Hem güleceksiniz, hem düşüneceksiniz, hem keyif alacaksınız. Sabah 7'de Deli Murat'ı kaçırmayın. Saatler 15'i gösterdiğinde türkülerinizin kardeşi Serkan Lama yayında olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Erdem Yargıç. Yapacak bir şey yok. Trafik bu saatte de yoğun. İyi ki radyo ekim var. Hoşçakalın.

Yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben.

Yar yandım, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, aman yarim.

Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyoruz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış

0: de birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541

0: bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayı ister.

0: Ekin, Radyo Ekin. Bu frekansta
1: en hüzünlü türküler
0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Divanelikte Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.

çok geldim gittim. Bülbül oldum hürdes, bağında öttüm. Bir zaman gülüşün zerre düş oldum.